0: kaydına biliyorsunuz her reseptler. Kuruluşu bunun acilabine var. Adlayın reseptine kirakılan nikoli. Bu aparat mı sarif okun? Satarik ben giderli bunu.
1: Dividen bir kareli bir diya. Kondamış sünnet uğraşı çarbiş ekstra çapını.